biraz sıkıntı. Hani kişiyle getirip araya sayıp en onu aprek olmuştu. Nasıl? Sade kol sattın mı beni ne diye? Bana sunuyor ya. Bu uçak bu isme, isme aprek ol, namı ne?